0: Bravo'da bir bank kartıyla ödeniş et, ödevini gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, ödevi gebzin. Avtomatik olarak ödevi kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.
1: Bravo'da mühteşem fürsət. Yalnız 18 iyul tarixində 1 kilogram pega kərəyağı 11 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super.

0: biri de sen ol.
1: Bravo da muhteşem fırsat. Yalnız 16-19 yıl tarihlerinde 1 kilogram Beskow kereyağı 18 manat 99 gepik. 1 kilogram Şedriye Projani kereyağı 11 manat 99 gepik. Bu fırsatı kaçırmayın.

0: biri de sen ol.
1: Bravo da muhteşem fırsat. Yalnız 16-19 iyul tarihlerinde 1 kilogram Beskal kereyağı 18 manat 99 gepik. 1 kilogram Şedriye Projani kereyağı 11 manat 99 gepik. Bu fırsatı kaçırmayın.

0: Bravo da süper kıymetler sizi gözlüyor. 22 yıl tarihine dek 7 kilogramlık Ariel Yucu Doş çeşitleri 18 manat 99 gepik. 3.9 litrelik Persil Yucu Gel çeşitleri 18 manat 99 gepik. Serbest teklifler ve keyfiyetli mahsullar için. Bravo.
1: Doğru seçim.

0: Bravo'da süper kıymetle sizi gözlüyor. 22 Eylül tarihe dek 2 litrelik Final Günebakan yağı 8 manat 69 gepik. 1,9 kilogramlık Sultan Basmati düğü 8 manat 99 gepik. Süper kıymetle keyfiyetli mesullar için. Bravo.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'dan mühteşem fırsat. Uşaq için Sleepy bez çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bu fırsatı kaçırmayın.

0: Bravo'da bir bank kartıyla ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 İyula'da devam edir.
1: Bravo'da mühteşem fürsat. Yalnız 18 yıl tarihinde 1 kilogram pega kere yağı 11 manat 99 kepik. Bu fürsatı kaçırmayın. Süper kıymet. Serpeli teklifleri için. Bravo.
2: Doğru seçim.
3: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
4: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

Bravo da. Süper kıymetle sizi gözlüyor. 22 yıl tarihine dek 7 kilogramlık Ariel Yucu Doş çeşitleri 18 manat 99 gepik. 3 tam 9 litrelik. Bir sil Yucu Gel çeşitleri 18 manat.

0: Bravo da 2 Excel günleri başladı. 22 iyul tarihine dek 2 tam %97 litrelik Peru, yuvucu gel çeşitleri 10 manat 49 gepik, 32 rulonlu papya, tuvalet kağıdı çeşitleri 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler, seferi teklifler için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'dan mühteşem fırsat. Uşak için Sleepy 5 çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper kıymet. Serfeli teklifler için.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da ela teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 59 kepik. 1 kilogram soğan 55 kepik. Teklifler 19 Eylül tarihine de geçer.

0: Super kıymetler sizi gözlüyor. 22 yıl tarihine dek 7 kilogramlık Ariel Yucu Doş çeşitleri 18 manat 99 gepik. 3,9 litrelik Persil Yucu Gel çeşitleri 18 manat 99 gepik. Serpeli teklifler ve keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.

0: Bravo'da bir bank kartıyla ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.
1: Bravo'da mühteşem fürsət. Yalnız 18 iyul tarixində 1 kilogram pega kərəyağı 11 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super.

0: Bravo da 2 Excel günleri başladı. 22 iyul tarihine dek 2 tam %97 litrelik Peru, yuju gel çeşitleri 10 manat 49 gepik. 32 rulonluk papya, tuvalet kağıdı çeşitleri 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler, serperi teklifler için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'dan mühteşem fırsat. Uşağı için Sleepy 5 çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper kıymet. Serfeli teklifler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da 2 Excel günleri başladı. 22 yıl tarihine dek 2 tam %97 litrelik Peru, yuju gel çeşitleri 10 manat 49 gepik. 32 rulonluk papya, tuvalet kağıdı çeşitleri 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler. Serfeli teklifler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'dan mühteşem fırsat. Uşağı için Sleepy 5 çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper kıymet. Serfeli teklifler için.

0: Radyonu dinleyirsiniz.
1: Emoney ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. Emon, hallonda.

Bravo da süper kıymetle sizi gözlüyor. 22 yıl tarihine dek 7 kilogramlık Ariel Yucu toz şişeleri 18 manat 99 gepik 3.9 litrelik Persil Yucu gel şişeleri 18

0: Bravo'da süper giyimler sizi gözlüyor. 22 Eylül tarihine dek 2 litrelik Final Günebahan yağı 8 manat 69 gepik. 1,9 kilogramlık Sultan Basmati düğü 8 manat 99 gepik. Süper giyimler keyfiyetli mesullar için. Bravo.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'dan mühteşem fırsat. Uşağı için Sleepy 5 çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bu fırsatı kaçırmayın.

0: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
1: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, həll onda.

0: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.
1: Bravo'da mühteşem fürsət. Yalnız 18 iyul tarixində 1 kilogram PGA kərə yağı 11 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın.

0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün. 1 kilogram banan 2 manat 49 gepik. 1 kilogram yerli karpuz 69 gepik. Teklifler 19 Eylül tarihine de geçerlidir. Ella kıymetler için. Bravo.
1: Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, hallonda.

0: Bravo da 2 XL günleri başladı. 22 yıl tarihine dek 2 tam %97 litrelik Pervu yucu gel çeşitleri 10 manat 49 gepik. 32 rulonluk papya tuvalet kağıdı çeşitleri 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler, serperi teklifler için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da mühteşem fırsat. Uşaq üçün Sleepy 5 çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət. Sərfəli təkliflər üçün.

0: Bravo'da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da Ela teklifle sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 59 gepik, 1 kilogram soğan 55 gepik. Teklifler 19 Eylül tarihine de geçerlidir. Ela kıymetler için.
2: Bravo, doğru seçim.
0: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: M-10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M-10, 50 onda.

0: Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
1: Bravo'da süper giymekle sizi gözlüyor. 22 yıl tarihine dek 7 kilogramlık Ariel Yucu doş çeşitleri 18 manat 99 gepi 3.9 litrelik bir sil Yucu gel çeşitleri 18 manat.

0: Avo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 İyul'a dek devam edir.
1: Bravo'da mühteşem fürset. Yalnız 18 yıl tarihinde 1 kilogram pega kereyağı 11 manat 99 kepik. Bu fürseti kaçırmayın. Süper

0: Bravo da. Super giyvetler sizi gözlüyor. 22 İyul tarihine de 1.8 litrelik. Slaboda güne bakan yağı 7 manat 35 gepik. 1 kilogram Azer süt kere yağı 15 manat 99 gepik. Serbere teklifler ve keyfiyetli mahsullar için. Bravo.
1: Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinleyin.

0: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.
1: Bravo'da mühteşem fürsət. Yalnız 18 iyul tarixində 1 kilogram PGA kərə yağı 11 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super G.

0: Bravo da 2 XL günleri başladı. 22 yıl tarihine dek 2,97 litrelik Pervu yuvucu gel çeşitleri 10 manat 49 gepik. 32 rulonlu papya tuvalet kağıdı çeşitleri 12 manat 99 gepik. Süper kıymetli serperi teklifler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'dan mühteşem fırsat. Uşaq için Sleepy 5 çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bu fırsatı kaçırmayın.

0: Bravo'da Unibank kartları çok serpeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da ela teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 59 gepik, 1 kilogram soğan 55 gepik. Teklifler 19 Eylül tarihine de geçerlidir. Ela

Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün. 1 kilogram banan 2 manat 49 kepik. 1 kilogram yerli karpuz 69 kepik. Teklifler 19 Eylül tarihine dek geçerlidir. Ella giymekler için. Bravo.

0: Bravo'da super yemekler sizi gözlüyor. 22 İyul tarihinde 2 litrelik final güne bakan yağı 8 manat 69 gepik. 1 tam 19 kilogramlık Sultan basmati düğü 8 manat 99 gepik. Super yemekler keyfiyetli mesullar için. Bravo,
1: doğru seçim.
0: Bravo'dan mühteşem fırsat. Uşağı için Sleepy 5 çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Super kıymet. Serfeli teklifler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 22 İyul tarihinde 2 litrelik final güne bakan yağı 8 manat 69 gepik. 1 tam 19 kilogramlık Sultan basmati düğü 8 manat 99 gepik. Super kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'dan mühteşem fırsat. Uşağı için Sleepy 5 çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Super kıymet. Serfeli teklifler için.

0: Bravo'da bir bank kartıyla ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine lav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.
1: Bravo'da mühteşem fürsət. Yalnız 18 iyul tarixində 1 kilogram peygah kereyağı 11 manat 99 qəpik. Bu fürsəti kaçırmayın. Super

0: Bravo da 2 Excel günleri başladı. 22 yıl tarihine dek 2 tam %97 litrelik Pervu yuca gel çeşitleri 10 manat 49 gepik. 32 rulonlu papya tuvalet kağıdı çeşitleri 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler, serperi teklifler için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'dan mühteşem fırsat. Uşağı için Sleepy 5 çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper kıymet, serperi teklifler için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da 2 Excel günleri başladı. 22 yıl tarihine dek 2 tam %97 litrelik Pervu yuca gel çeşitleri 10 manat 49 gepik. 32 rulonlu papya tuvalet kağıdı çeşitleri 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler, serperi teklifler için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'dan mühteşem fırsat. Uşağı için Sleepy 5 çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bu fırsatı kaçırmayın.

0: Bravo'da bir bank kartıyla ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alabolunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.
1: Bravo'da mühteşem fürsat. Yalnız 18 yıl tarihinde 1 kilogram pega kereyağı 11 manat 99 kepik. Bu fürsatı kaçırmayın. Super.

Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün. 1 kilogram banan 2 manat 49 gepik. 1 kilogram yerli karpuz 69 gepik. Teklifler 19 Eylül tarihine de geçerlidir. Ella giymekler için. Bravo.

0: Bravo'da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da Ela teklifler sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 59 gepik, 1 kilogram soğan

Bravo'da süper giyimetler sizi gözlüyor. 22 İyul tarihine dek 1.8 litrelik Sloboda güne bakan yağı 7 manat 35 gepik. 1 kilogram Azer süt kereyağı 15 manat 99 gepik. Serperi teklifler ve keyfiyetli mesullar için

0: dinleyirsiniz. Bravo Radyo'nu dinleyirsiniz.
1: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, hallonda.

0: Bravo'da bir bank kartıyla ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.
1: Bravo'da mühteşem fürsət. Yalnız 18 iyul tarixində 1 kilogram Pega kərəyağı 11 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super.

Bravo da süper giyvetler sizi gözlüyor. 22 Eylül tarihine dek 1.8 litrelik Sloboda Günebakan yağı 7 manat 35 gepik. 1 kilogram Azer Süt kere yağı 15 manat 99 gepik. Serbere teklifler ve keyfiyetli mesullar için.

0: Bravo Radio'nu dinleyirsiniz.
1: Emoni ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. Emon, hallonda.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da ela teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 59 kepik, 1 kilogram soğan 55 kepik. Teklifler 19 İyul tarihine de geçerlidir. Ela

0: geçerlidir. Enla kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, hallonda.

0: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 İyul'a dek devam edir.
1: Bravo'da mühteşem fürsət. Yalnız 18 iyul tarixində 1 kilogram PGA kərə yağı 11 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın.

0: Radyonu dinliyorsunuz.
1: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, Hellon'da.
2: Bravo Bazar'da Ela teklifle sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 59 gepik, 1 kilogram soğan 55 gepik. Teklifle 19 Eylül tarihine de geçerlidir. Ela giymekler için.
3: Bravo, doğru seçim.
2: Bravo'da süper kıymetler sizi gözleyir. 22 Eylül tarihine dek 2 litrelik Pinal Günebakan yağı 8 manat 69 gepik. 1,9 kilogramlık Sultan Basmati düğü 8 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
3: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için. Bravo, doğru seçim.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da Ela teklifler sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 59 gepik, 1 kilogram soğan 55 gepik. Teklifler 19 İyul tarihine de geçerlidir. Ela giymek.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 22 İyul tarihte de 2 litrelik Final Günebakan yağı 8 manat 69 gepik. 1,9 kilogramlık Sultan Basmati düğü 8 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'dan mühteşem fırsat. Uşağı için Sleepy 5 çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper kıymet. Serfeli teklifler için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 22 İyul tarihte de 2 litrelik Final Günebakan yağı 8 manat 69 gepik. 1,9 kilogramlık Sultan Basmati düğü 8 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'dan mühteşem fırsat. Uşağı için Sleepy 5 çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bu fırsatı kaçırmayın.

0: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.
1: Bravo'da mühteşem fırsat. Yalnız 18 Eylül tarihinde 1 kilogram pega kereyağı 11 manat 99 kepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper

0: Biri de sen ol.
1: Bravo da muhteşem fırsat. Yalnız 16-19 iyul tarihlerinde 1 kilogram Beskal kereyağı 18 manat 99 gepik. 1 kilogram Şedriye Projani kereyağı 11 manat 99 gepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper kıymet. Serpeli teklifleri için.
2: Bravo. Doğru seçim.
3: Siz Bravo Radyo'nu dinleyin.

0: cashback kazan. Süper fırsatlar için bravo. Doğru seçim. Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
1: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdü. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, hallonda.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da Ela teklifle sizi gözleyin. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 59 gepik, 1 kilogram soğan 55 gepik. Teklifle 19 Eylül tarihine de geçerlidir. Ela kıymetler için.
2: Bravo, doğru seçim.
3: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, 50 onda.

Bravo da süper giymekler sizi gözlüyor. 22 yıl tarihine dek 7 kilogramlık Ariel, Yucu, Toz çeşitleri 18 manat 99 gepik. 3.9 litrelik Persil, Yucu, Gel çeşitleri 18 manat.

Bravo Bazar'da Ella teklifle sizi gözleyir. Yalnız 3 gün. 1 kilogram banan 2 manat 49 gepik. 1 kilogram yerli karpuz 69 gepik. Teklifler 19 Eylül tarihine dek geçerlidir. Ella giymekler için.

0: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.
1: Bravo'da mühteşem fürsət. Yalnız 18 iyul tarixində 1 kilogram peyga kərəyağı 11 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super.

0: Bravo da 2 kısa günleri başladı. 22 yıl tarihine dek 2 tam %97 litrelik Pervu yucu gel çeşitleri 10 manat 49 gepik. 32 rulonluk papya tuvalet kağıdı çeşitleri 12 manat 99 gepik. Süper kıymetle serperi teklifler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'dan mühteşem fırsat. Uşaq için Sleepy 5 çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper kıymet. Serperi teklifler için.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da Ela teklifle sizi gözleyin. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 59 GP, 1 kilogram soğan 50.

0: Nereden biri de sen ol.
1: Bravo da muhteşem fırsat. Yalnız 16-19 Eylül tarihlerinde 1 kilogram Beskow kereyağı 18 manat 99 gepik. 1 kilogram Şedriye Projani kereyağı 11 manat 99 gepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper

0: Bravo'da bir bank kartıyla ödeniş et, EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin otomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.
1: Bravo'da mühteşem fürsat. Yalnız 18 yıl tarihinde 1 kilogram pega kereyağı 11 manat 99 kepik. Bu fürsatı kaçırmayın. Süper.

Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 22 İyul tarihine dek 1.8 litrelik Sloboda güne bakan yağı 7 manat 35 gepik. 1 kilogram Azer süt kereyağı 15 manat 99 gepik. Serperi teklifler ve keyfiyetli mesullar için. Bravo!

0: Bravo da 2 XL günleri başladı. 22 iyul tarihine dek 2 tam %97 litrelik Peru, yucu gel çeşitleri 10 manat 49 gepik. 32 rulonlu papya tuvalet kağıdı çeşitleri 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler, serperi teklifler için. Bravo,
1: doğru seçim.
0: Bravo'dan mühteşem fırsat. Uşaq için Sleepy 5 çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper kıymet, serferi teklifler için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da 2 XL günleri başladı. 22 yıl tarihine dek 2 tam %97 litrelik Peru, yucu gel çeşitleri 10 manat 49 gepik. 32 rulonlu papya tuvalet kağıdı çeşitleri 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler, serferi teklifler için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'dan mühteşem fırsat. Uşaq için Sleepy 5 çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper kıymet, serfeli teklifler için.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfelidir. Unibank kartı ile Bravo'da ödeniş et. Düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da Ela teklifler sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 59 GP, 1 kilogram soğan 55 GP. Teklifler 19 İyul tarihine de geçerlidir. Ela

Bravo da süper kıymetler sizi gözlüyor. 22 yıl tarihine dek 7 kilogramlık Ariel Yucu doş çeşitleri 18 manat 99 gepik 3.9 litrelik Persil Yucu gel çeşitleri 18 manat.

0: dinlersiniz. Bravo Radyo'nu dinlersiniz.
1: Emoni ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. Emon, hallonda.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 22 İyul tarihine dek 2 litrelik Günal Günebahan yağı 8 manat 69 gepik. 1,9 kilogramlık Sultan Basmati düğü 8 manat 99 gepik. Süper kıymetler, keyfiyetli mesullar için. Bravo,
1: doğru seçim.
0: Bravo'dan mühteşem fırsat. Uşaq için Sleepy 5 çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper kıymet, serfeli teklifler için.

0: Bravo'da bir bank kartıyla ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.
1: Bravo'da mühteşem fürsət. Yalnız 18 iyul tarixində 1 kilogram pega kərəyağı 11 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super.

0: Bravo'da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 59 gepik, 1 kilogram soğan 55 gepik. Teklifler 19 Eylül tarihine de geçerlidir. Ella

0: Bravo'da süper yemekler sizi gözlüyor. 22 Eylül tarihinde 2 litrelik Günal Günebahan yağı 8 manat 69 gepik. 1,9 kilogramlık Sultan Basmati düğü 8 manat 99 gepik. Süper yemekler keyfiyetli mesullar için. Bravo.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'dan mühteşem fırsat. Uşaq için Sleepy 5 çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bu fırsatı kaçırmayın.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo'da 2 Excel günleri başladı. 22 yıl tarihine dek. 2 tam %97 litrelik. Peru, Yucu gel çeşitleri. 10 manat 49 gepik. 32 rulonluk. Papya, tuvalet.

Bravo'da super giymekler sizi gözlüyor. 22 yıl tarifine dek 7 kilogramlık Ariel Yucu Doş Yeşilleri 18 manat 99 gepik 3.9 litrelik Persil Yucu Gel Yeşilleri 18

0: Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz. Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.
1: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerində etdiyin alışverişlerin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 22 İyul tarihine dek 1.8 litrelik Sloboda güne bakan yağı 7 manat 35 kepik. 1 kilogram Azer süt kereyağı 15 manat 99 kepik. Serperi teklifler ve keyfiyetli mesullar için.

0: Bravo da 2 XL günleri başladı. 22 yıl tarihine dek 2 tam %97 litrelik Pervu yucu gel çeşitleri 10 manat 49 gepik. 32 rulonluk papya tuvalet kağıdı çeşitleri 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler serperi teklifler için. Bravo.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'dan mühteşem fırsat. Uşaq için Sleepy 5 çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper kıymet serperi teklifler için.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da 2 XL günleri başladı. 22 yıl tarihine dek 2 tam %97 litrelik Pervu yucu gel çeşitleri 10 manat 49 gepik. 32 rulonluk papya tuvalet kağıdı çeşitleri 12 manat 99 gepik. Süper kıymetle serperi teklifler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'dan mühteşem fırsat. Uşaq için Sleepy 5 çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper kıymet serperi teklifler için.

Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.

Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 22 İyul tarihine dek 2 litrelik Final Günebakan yağı 8 manat 69 gepik. 1,9 kilogramlık Sultan Basmati düğü 8 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için. Bravo,
1: doğru seçim.
0: Bravo'dan mühteşem fırsat. Uşağı için Sleepy 5 çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper kıymet. Serfeli teklifler için.
1: Bravo, doğru seçim.
2: Siz Bravo Radio.

0: kartları çok serfelidir. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo'da 2 Excel günleri başladı. 22 Eylül tarihine dek. 2 tam %97 litrelik. Pervu, yucu gel çeşitleri. 10 manat 49 gepik. 32 rulonlu. Papya, tuvalet kağıdı.

0: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 İyul'a dek devam edir.
1: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
2: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

0: Ben biri de sen ol.
1: Bravo da muhteşem fırsat. Yalnız 16-19 yıl tarihlerinde 1 kilogram Beskau kereyağı 18 manat 99 gepik. 1 kilogram Şedriye Projani kereyağı 11 manat 99 gepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper kıymet serpeli teklifleri için.
2: Bravo. Doğru seçim.
3: Siz Bravo Radyo'nu dinleyin.

0: serteledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo'da süper yemekler sizi gözlüyor. 22 İyul tarihine dek 2 litrelik final Günebakan yağı 8 manat 69 gepik. 1,9 kilogramlık Sultan Basmati düğü 8 manat 99 gepik. Süper yemekler keyfiyetli mesullar için.

0: Vanski'da güne bakan yağı 15 manat 99 kepik. 3 litrelik Basso pomaz zeytun yağı 29 manat 99 kepik. Süper kıymetli, keyfetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alabı olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.

Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 22 İyul tarihine dek 2 litrelik Final Günebahan yağı 8 manat 69 gepik. 1,9 kilogramlık Sultan Basmati düğü 8 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'dan mühteşem fırsat. Uşağı için Sleepy 5 çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper kıymet. Serfeli teklifler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 22 İyul tarihine dek 2 litrelik Final Günebahan yağı 8 manat 69 gepik. 1,9 kilogramlık Sultan Basmati düğü 8 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'dan mühteşem fırsat. Uşağı için Sleepy 5 çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper kıymet. Serfeli teklifler için.